Yaprakla isiminle tıbıladın o geperi. Titkos molalan sensin.

0: Adrian, gel Gücüm.
1: Orşabat.
2: Orşabat. Otşabat da parazgın.
3: Sarsa kure obrüyü mü oluyor bir şey sürüle biz mi mençiler?
4: Bak şabı da ne kalzıyor.
5: Kurunu hut. Radyo ze darikene teme bi.
2: Kvela ze sakali soda sa intereso gata tema inomani.
6: Rato miho revolüciyam deli bavşli gone baçlungi.
7: Bini ho bigo çöz o yakşı ustavle.
8: Met tank işli bi kavi. Oman be.
9: Bebe. Restar boye be çöre.
2: Mois minet kartulik inos natkodemi.
10: Şe uşvi mak tavşi ro prangul cidavas panti artizera.
11: Şens natesayıp sardzda uregiya. Titko saraperi momxdara.
9: Radioshar gamoutsxanebia.
2: Gamoitsanit filmebi pirdapir eterši da dasachukrdit chvenebulisgan.
12: Shebratuli